0: vallahi ben ne bana diyorum koyun yer basar. Bir daha ki falan dem batan boy bu sen malsın bütün dengen dedi beter kalıp diyorum daha o bütün. Ekonominin bir daha beter kumu bamı kim bir tane. Şeyler taraf filan dem ne kadar parın yarın dedi. Siz ucunlar istemedere ucunlar göğüs. Yolda dekor veten hatta kaydar. Vallahi kokku. E sen ne edin? Ey Kongo ne kadar lan kamera sistik. Vete sistik el koca kulla dimi diyara fedri veten ayın abi ne?
1: Ay oğlu de.
0: Dimi gayna ona çaka. Türe türe gına kombe kombe gına. Hirin yarı niye tuğurin yarı bulurma. Ey sistik el bir okki mi sevmeni sefameni veti bir de kendin bu bitu. Konun ona sal. Nyan nyan vede kulele sere mabem. Dengal vete tümala di bahri mağara. Yan mangi me fetri vete ne bala hunu problem. Yo maya boyu.

yiydi, Allah vadi kemen yedik, Allah vadi kemen dağda. O bir tembeli mürok kimi seve

sede mujjo malama sama kan da malama wonno tsira tala tolo ala ko gudde adda sana hakille tuki ma hakille mo defa mo yima o to gi hakille dubu temide jeedir wala hakille aljanna yata hakille hakille hakille bi nam wi jodda hakille.

wallahi hadran kuma jakeer ni do woni barke ci barke ari fu di dan ni woni barke lendo dum de kolimi e mawdo mawdo durum teru jawo allah joko indam medde yettede yette no wonno ko dum woni jettudo allah ci neddo yetti allah rabbe salmine yette bo wadi deppar banda o ujunaaji didi boy ka papa o yete kaw hadran boy ka o do banda bono wadi tadungal mu

0: so pula ma pinyo ndala andala garanye lungol don koy woni sare mama kalira gel mari korka
1: korku lungol.

0: Buza demin yap. Yani hiç bir zaman nari sunmaga. Hakkım bu mes beni abi saydı buzo.
1: Vallahi.
0: En o tozu var. Zaman o cipi. O bir nadan nani o uğur.

ko an namnino torodo yirmille juldu mille faati mille tawi yero o dañi ko dooro ɓiyiri mille Mamadou ɓiyiri mille Coumba ɓiyiri mille Harmi ɓiyiri mille ceerno ɓiyiri mille jula ɓiyiri mille ɗum fof ko sahla cabbuli

0: Pak, matur.
1: Abdullah Aziz mi may bagaway pumpul puye wore mi am nangor am na litlam di